Captain. Kötü kör, kötü yüzü, de beni sıkıştı. Kalemim bu sekülü premis.